0: Şinjandaki yığınlıkla.
1: Yakında Qashqarda ötkizilgen 3-nji növbetlik Şinjan Qashqar Medeniyet Kesbi Soda Yermenkisi'de gayri maddi medeniyet mirasları asasında işlengen kündülük yakşı meslatlar, yaşlarının bes-beste daka kılışı, öyge ilip getişedeki yakşı gördüğen nersisige aylandı. Mekit nahiyesi Dolan dihqallarının resimini baş kiyim, ısıq saqlaş istakani, yanlıkki besip 200 kıldan artuq məsulat işləp çıxardı. Qashqar texnik şöyəninin oquqıcıları Atlas Gırvək materialıdın Melike Leyning yürüşlük oyuncuqını yasadı. Hər biri özgüçü idi. Yansar nahiyasıdaki 21 yaşlıq Zulpiya Qurban varıslardın qilipti gül besişini 20 yıl ögünüp özü icat kılgan Şinjan qoğusuğa gül nuskıları çürülgen her xil kısık könglaklarını kiydirdi. Körgezmedi yana gayri maddi medeniyet mirasları koldu yasajını sınaş rayonu tesqilindi. Qashqar şehirdeki 13 yaşlıq ösmür Xadice Osman tuncu qitim qilipni qoluğu ilip aq raxtge gül bastı. Növbette bütün Şinjan'da her derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türüdün 5956'sı bar bulup, ekskursiyacıdan katnaşkıcıgıca yaşlar kadimi hünerini kündülük yakşı mesulatlarga aylandırdı.
0: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti

Birkaç gündün bu yan Bortla Mongol Avtonom Oblastının çoğun tüptüki icadi nakşı usulluk tiyatri Ufuktiki Kalun Halkı Nepiyat Güzü Seyyarı Oyunu Koyuşni Sıcıl Kanat Yaydırdı. Bu tiyatr Dövlet Sanat Fondunun 2026 yıllık İktisadi Yardım Mebleğine erişken bulup oyun vakti 85 minut. Çahar kabilesinin garipke köçüp Çigran Koğdaştak hakiki tarihi icadiyat asası kılıngan. Şöçin etti, isyat asası liniyas kılıngan bulup, garipke 10 min çakırım köçüş. Zhongyong, Biyanguan, armiya bilen halık kalıptaş, kahraman tağ iğisi, dövlet bayrağı mängü cevlan kılıp turduğudun ibarat 5 bölek bölüngen. Artistler enenvi kiyimlerini kiyip, Mezmut usul kadimi ve çoğunkur hissiyat kutolgan nakşı sadası arkalık ecdatlarının yurtudun hoşluşup, çöllükte yıldız tartıp, kalun yasap, evlatma evlat çigranı koğduğan yılları kayta namayen kılındı. Bu, Bortla Oblastlık nakş usul ömükünün Cenubi Şincan'a kırıp seyyarı oyun koygan Tunci Çoğun tüptiki icadi sahne tiyatrı bulup, növette köp meydan koyulup, asası katlamdaki amma, şucaydı turuşluk ofisir, askerler ve mektepteki okutukçı okuğucularga nepiyet gözdi. 10. ayının 12. günü yine Alatau şehrige berip, mahsus meydan seyyarı oyun koyedigen.

0: Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2000...

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, dılga aram bahiş itidigan yıkımlık köylerimiz silerge şatlık beğişli olsun. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programmasını yaktırıp anlayışınlarını karşılamız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bekri.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, MD Ko'ngil aramlarga o'qitquchi men nomliq naqshini sunamiz. Bahir og'aysizlar.

20 000 qitimdan artıq ommaviy mənfəət fəaliyyətini qanat yaydırdı. İyanı qılğan məbləğ və buyumlarını sundurub hesablaganda 2 milyon yuandan aşdı. İlgiri yardımğa erişkən Yempeysiya hazır balalarını elib pidailar mülazimət ətirdigə qoşuldu. Bu yıllarda Bağgül ilgir kiyim bulup memleketlik ilgar hizmetçi. Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı. Memleketlik yaşanğalarını hürmetleş, yaşanğalarına köyünüş, yaşanğalarına yardım veriş nemuncisi Katarlık şereplerge erişti. 2025 yılı 5. ayının 23. günü o 9. növetlik memleket boyunca Ahlak nemuncisi ismini ataş mukafatı mukafatığı erişti. O mundaq dedi. Başqalarga yardım bersem, özüm xoşal bulaman. Men bu mehir-şefqat işlerini üzlüksiz davamlaştırman.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jonghua o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi, davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish barliq Jonggo xalqining o'rtaq mas'uliyati.
1: Синжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə araqını köp içmən. Araq içib hadisi görülsə, billə araq içkənlə cavabkarlıqını üstüge alamdı. Biz birlikdə dilo misalıqı diqqət qılaylı. Hürmətlik radio anlıqıçıla, dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə dostla bir yergi cəm olub araq içişirgan işla bolub durudu. Lekin araq içkəndinkin bəzilə üyüge ketib etib hadisigi uçursa, billə araq içkələr cavabkarlıqını üstüge alamdı. Tövəndə muşunuğa münasibətlik dilo diqqətinladı bolur. 2022 yılı 4. ayda Li XX, HXX, Zhang XX, Geng XX bilən Shandong ölkəsinin Liaocheng şəhəri Guanshan nahiyəsidəki məlum kəntki aşxanada billə tamaq yəb araq içkən. Li XX araq içkəndən kin özü yalğız 4 çaqlıq toksikilitni həydəb öyə qayıtış yolunda toksikilit yol boyudakı azğalğa düşüb ketib 4 çaqlıq toksikilitqə ot ketib ölüb ketgan. Hadisi yüz bergəndən kin Zhang XX, Geng XX, Li XX-nin ailə təvəllərə 60 min yendən tölem bergen. HXX tölem bermegenlikten Li XX'nin aile tevelleri HXX üstüdün sot mehkemesige deva kılıp sot mehkemesiden cevapkar HXX ölüm tölem pulu depni pulu bulup cemi 60 min yendən töleş doğrusu da hüküm çıkırışın talep kılgan. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun 1165-ci maddesi da hatalıq ötküzüp, başkalarının Haq Talep hukuk menfaatigi ziyan yetküzgen hareket igileri hukuku çekiliş cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek dep belgelengen. 1179-ci maddesi da başkalarına ziyan zähmet yetküzüp, cismani ziyan salgalla davalaş xıraciti, perviş xıraciti, katnaş xıraciti, uzuklunuş xıraciti, balnitsede yetiş tamak yardım pulu katarlık davalaşka ve salametlikini eslige keltürüşke çıkım kılgan muhabbık xıracet, şunundak iştin kılıp kemiyip ketken kırımını tölüşü gerek. Meyip kılıp koygalla koşumçe sayman hakkı ve meyiplik tölen pulunu mu tölüşü gerek. Öltürüp koygalla depni xıraciti ve ölüm tölen pulunu mu tölüşü gerek de belirlengen. 1181 maddesi de hukuku çekilinguçi ölüp ketkende onun yakın tukalları hukuku çekilguçidin hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge elişini talep kılışkı hukukluk. Hukuki çekilinguçi teşkilat bolsa, bu teşkilat ayrılıp çıkan ve koşulup ketkende onun hukukuga varislik kılgan teşkilat hukuki çekilguçidin hukuki çekiliş cevapkarlıkını üstüge elişini talep kılışkı hukukluk. Hukuki çekilinguçi ölüp ketkende onun davalanış xıraciti, depni xıraciti katarlık muvaffık xıracetlerini tölügüçi, hukuki çekilguçidin bu xıracetini töleşini talep kılışkı hukukluk. Lekin hukuki çekilguçi bu xıracetini tölep bolgaları bunun sırtı da dep belgilengen. Ali Halk Sot Mehkemesi'nin cismani ziyan tölem dilolarını sot kılıçta kanunu tedbiklaşka ait bazı meseleler doğrusudaki izahatının 14. maddesi de depni xıraciti davanı kabul kılgan sot mehkemesi turuşluk caydaki işçi hizmetçilerinin aldınki yıllık aylık otturcu maaş ölçümü boyunca 6 aylık umumi sonması boyunca hesaplanıdı dep belgelengen. 15. maddesi de ölüm tölen pulu davanı kabul kılgan sot mehkemesi turuşluk caydaki şehir bazar ahalısının ülkedeki aldınki bir yıllık oturcu kirimi ölçem kılınıp 20 yıl boyunca hesaplanıdı. Lekin 60 yaştın aşkallarının yeşi her bir yaş köpeyse bir yıl kemeytiludu. 75 yaştın aşkallar 5 yıl boyunca hesaplanıdı dep belgelengen. Sot mehkemesi sot kılıp mundak kargan. Fuhrala hayatlık, sağlamlık hukukuğa ige. Hareket igisi hatalık ötküzüp, başkalarının hak talep hukuk menfaatigi ziyan yetküzse, hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge ilişi gerek. Hukuki çekilinguchinin ziyanının yüz berişidi mi hatalıqı bolsa, hukuki çekilguchinin javapkarlıqı yenikletilisi boludu. Billi araq içkende her bir araq içkiçi özünün hayatının bir xatarlıkıge en yukarı derecede dikkat kırış mecburiyetini üstüge elişi gerek. Ölgüçe Li XX toluq haq talep hareket iktidarı ige adem bulup, araq içkendinkin tok sekilit haydaştın kelip çıkış ihtimal bulgan eğir akıvetini aldın mölçerliyeleydi. Şuna özünün ölüp ketişide asaslıq cevapkarlıkını üstüge elişi.

Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vətənni, Cumhur Milletini, Cumhur Mədəniyetini, Cumhur Komünist Partiyasını, Cumhurçı Sosializmini kalıptın etiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifamizda o't ishiltishda ehtiyot qilmaganlikdan to'lam majrosi kelib chiqdi. Ko'p taraf birlashib murassa qilib, burunqa adovatni tugatdi degan mazmun diqqatlanadi bo'ldi. Yaqinda etizda o't ishiltishda ehtiyot qilmaslik sababidan Bugur noyasi Chedir yeza Azg'on kentining aholisi LX bilan AX o'tirsida to'lam majrosi kelib chiqdi. Chedir yezilik Her tarafımı tüzeş merkezi, yezilik adliye orni ve yezilik sakçı khanının birleşip murassa kılışı bilen işkiyle ilgirki adavetlerini tüketip yarışıp kaldı. Bu yıl 4. ayda kent ahalisi Liyikiz özünün beğide ot işletken de bir hastalık kılgaçka ot koşnisinin beğiği yamırap getip 17 tıplık bir traktor ve bağdaki bir kısım eslahala köyüp getti. Ziyanga uçurgan kent ahalisi kattık uvalçılık his kıldı. İki taraf tölem işi de öz gepini yorgulatıp katmal haletke çüşüp kaldı. Köp yıllık koşindarçılık münasifeti bir kıtımlık macera sebebinin közünü yumup açkuşa buzuluş haleti giyetti. Kent grupsi destlepki kademde muresse kılgan bolsuma iki tarafın köylüdeki tügün geçilmedi. Çedir yezlik Her tarafımı tüzeş merkezindeki kadrla teşebbüskarlık bilen adliye orni sakçıhanı bilen birleşip hareketlenip muresse bazısını etiz beşiğe, dikkallanın oylu aramlarına götkedi. Kadrla amma arısığı berip ıltımas taleplerini yüz turanı anlap, kaliplerini tutaştırıp tügünlüğe geçti. Muresse hizmeti ceryanında her tarafımı tüzeş merkezindeki kadrla kanun nazariyesine ehmiyet veriş, Yurttaşlık muhabbetini sözleş. Davli sözleştin ibaret, asasi katlam hizmet şeklinde çıntırıp, etiz beşede zonzuyup, olturup mundışıp, koşlula arsadaki dostluk mehri toğırsızı paranlaşıp, kent ağları anlap çüneledigen addi sözle, emeli davliyla arkalık bir taraftan hadise cevap karlıkını aydınlaştırıp, Liyikske belgelimegi hılap, ot şiltip, Eğir akıvet keltirip çıkarganda üstüge eleşki tegişlik kanun cevapkarlıkını inek sözlep. Onunla gerçe kasten kılması mı leken üstüge eleşki tegişlik cevapkarlıktın saklanmaydıgallıkını. Teşebbüskarlık bilen cevapkarlıkını üstüge eleşi kereklikini şüendirdi. Bir taraftan AX'nin keyfiyatını köngül koyup tenşlandırdı. Köp yılladın bu yan billi ötken, öz ara yardan bergen koşundarçılık reştini tepsili sanap, iki ailedikilerini öz ara ep okuluş, öz ara yol koyuşku davet kıldı. Kaytı kayta şik aldığı berip ziyaret kılış, kaytı kayta sevriçalık bilen yetekleş. Her tarafımı tüzeş merkezideki kadrlarının köngül koyup muresse kılışı bilen, iki taraf karışılışış, Arazlıklarını üzül kesil tügütüp, öz ihtiyarlık bilen yarışış gelişimi hasıl kıldı. Liyikiz, okşaş tiptiki bir nimkeş traktör seti verip, koşnısıga ziyanını tölep birdigan. Şunun bilen bile, tömür Rişatke seti verip, ziyanı uçurgan orman belbağını tosudigan boldi.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turayli.
1: Tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, Yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın müddet proh programısını anlayışlarını karşılığınız. Ben Perhat Ömer.

Kəsb dehqanlarının kırmını aşırışı yardan berdi degen məzmunlar deyiqtiğin adı buludu. Qaltıs beş mahirleri seyfimizde 90-cı yıllarda tolgan hünervən rin küy at üçte yıl startıp, gayri maddi mədiniyet mırasıra yanılık yarış arqılıq yez kentlerini güllendirişki küş qoş degen məzmun deyiqtiğin adı buludu. Yezi iyiliki yeza dehqanlarına alaqları fıçırları seyfimizde Dövültümüzdün yezgilik mensuatları eksporti o da 5 yıl açtı Katarlı fıçırlarını altımız. Radyo Anlıkçılar Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılı şıtiyen abunçlar terimini alınmaz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlıklı buludu. Hem de deyiktiğinle programımızdın tepsili mezmaları da bulsun.

Bu iki günde Tanfang'ın kentindeki Beyhi Öztürüş bazısında aldıraş menzir varlık geldi. Dehkalar hava uçuk günü çığın tutup, keziş, ayırış, haltı kaçlaş hizmetini tertipli kanat yaydırıp, toluk, elaspetlik yeni Beyhi'larını arkadan bazara saldı. Yakın kıyılarının bu yanın kentçiki komisiyeti teşebbüskarlık plan aldığı ütüp, ilgi körüstüp yitekler tekniki ceddin yitekçilik kılış, işlep çıkırış, setiş bu içi yardan bir iş, üyeleş, arkalık, Beyhi özgüç terikçilik kesbini puhtu kadem bilen zora itti. Terikçi Yang Mao Tun Beyhi Öztürüştü 3 yıl çoğunkur izdinip hazır terikçilik külümü 120 oğu yetti. Kentte berpaklanan işlep çıkırış, setişin oldulaştırış subsuğu tayınıp, O, Lanzhou'daki setveliş karhanlar bilen mokum zakası imzalab, setiştiki gəm endişisini üzül kesil həl kıldı. Guçun ayyesi, Biliuhi Bazri Tangfangmin kentideki terikti Yang Mautun mundaq dedi. Mən dəsləb 40 mu yergi terip baktım, sınab terişinin önümün ait yaxşı boldi, bu il yana 80 mu yerini köpə etdim.

Talmudun baş mehkimesinin haberine asaslanğında 2025 yılıca devletimizin yezgilik mesulatları eksporti o da 5 yıl aşkan. Bu yılın aldınkı 8 ayda devletimizin yezgilik mesulatları eksporti 492 milyar 30 milyon yuan bulup, bolturku okşaş mezgildikinin 4.12% aşkan. Asaslı türleri köktat hem yemeklik zemburu ve su mesulatları kuruk, öl meyveçi ve hem katık postluk meyveler. Bunun içinde Şendoğ'un yezgilik mesulatları eksporti 414 milyar 50 milyon yuan bulup 5.5% eşip, bütün memleket yezgilik mesulatları eksport umumi kıymetinin 23.2% ilgilep, o da 27 yıl memleket boyunca birinci orunda turgan. Yakında Abdum Rayoluk Yezgilik Peller Akademiyesi Kaşkar'da yığınızga maş teriş, yığın soğurt körgezmesi, yenik aydılaştırış teknikisi boyunca ülgü körüstüş boyunca etis körki hem kent külemde birlik osolunu aşırıp, osolunu ölçeş nek meydan yığını ötközdi. Nek meydanda əbrişki elip osolunu ölçeş arqalıq, mobeş osolu 266.18 kilogramı yetip, Şincan'ın yığınızga maş teriş boyunca kent külemlik ülgü körüstüş etisdin yukarı osolu ilişta yeni rekord yaratıldı.

Kadirli dostlar, programımızın davamış türümüzü anlamadık nala sənət səhnisi programımızı. Programımızda her millet halkının nadırı nafı müzikleri uzun onladı bulu batıdı. Davamlıq esli köylerimizden Can Ana namlıq nafışını uzun onladı sonumuz.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasıga başlap barguci, sənət səhnəsi programımız arqılıq. Qalbınlağa xuşallıq beğişləş istikdə programımızda başladıq. Mən riyasetçi Xəmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Tuttarım namlıq nakşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız. Qinəmsə Bəhər Alğaysılar.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7 ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni

0: tekiz yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism.
1: Hörmetli radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda memleket boyunca xalq razı memur, Qonjirab Çigradın kiriş çıkış, Çigra müdafiye tekşürüş punktinin xalq saqçısı Sünçov doğrusu sözləp birimiz. Sünçov, Qonjirab Çigradın kiriş çıkış, Çigra müdafiye tekşürüş punktinin xalq saqçısı. O, Pamir İgizlikide 23 yıl çıng turgan Polat Cengçi. Deniz yüzüden oturucu igizliki 4000 metreden aşıdığan hayatlık çeklengen rayonda nacar muhit təsirini yenip igizlikte östürüş, bakmacılık teknikisindeki kıyım meselelerini hal kılıp, tek ve igiz muz çokısı da onmu canlan yeşil möcisini yarattı. O şu caydaki asallık millet ammasının köz karışını özgertip namratlıktan kutulup bir işe türütkü bulup, 50 neçi parnik ve igizlik Qotaz bakmıçılık kooperatifi kuruşuğa yardım berip, terikçilik, bakmıçılık teknikisini kol mu kol ögütüp, şujayının iqtisadi taraqiyatıga küşlük türtkü boldı. Bir qetim 2-nji derecelik, 9 qetim 3-nji derecelik xizmet körsetgen dep enge ilindi. Gong'an iş orni kısmının Munavar Shiguani, Gong'an kısmıdaki Munavar Kompartiya azası, Yezeglik qo'shimcha kasb ishlab chiqarishidagi ilg'ar shaxs. Orqsab xizmatidagi ilg'ar shaxs. Munavvar Shiguan ixtisosliklari 1-chi darajalik mukofoti qatorliq nomlarga erishdi. Pamir igizligi hayotlik cheklangan rayon deb atalgan. Dengiz yuzidan o'rtacha igizligi 4000 metr. Oksigen miqdori tuzlanglikning oran 48% iga to'g'ri keladi. Klimati nachar özgürüşçen. Bütün yıllık kurulsuz mezgili 60 gün gibi yetmeydi. Köktat, göç, tohum katarlık, tüzlanlıkta köp uçuraydıgan nersler, igizlikte kem uçuraydıgan zörür boyum hesaplanıdı. 1996 yılı 12. ayda Sünçov herbi sepki katnışıp Qonjirab Çigra tekşürüş punktiga geldi. O, kakas igizlikke karab, ofisir əskerlerini çokum

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonecilar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Hürmetlik radyo anlayıcılar, bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyu çağını çişbirimiz. Aval, men ve menin vatanım cumhuriyet unutmaydı. Men ve menin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti alaydı sahipimiz devamlık diktanadı buldu. Dilo ve kanun sahipimizde devlet bayramlık temeliş mezgeli de harakını köp içmen. Harak içip hadisi körülse, billi harak içkelle cevap karlıktan üstüge alamdu diyen mezmunda sözlep birimiz. Amı üçün emeli işkilip beri sahipimizde, ot şiltişte ihtiyat kılmıgallıktan tölem macerası kelip çıktı. Köp taraf birleşip muressa kılıp, burunki adavetini tügetti diyen mezmun diktinladı buludu. Emde diktinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Стансының мән вә менің вәтінім Жумхуриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
2: Жумхуриетнің тарих сәйіпсіге чақнып тұрған ұсымла ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жумхуриет ұнтымайды сәйіпіміз диктанады болуды. Bu sahipimizde buğdaylıktaki sort yetiştirgici Li Zhen Sheng'ni tanıştırımız. 1931 yılı Li Zhen Sheng Shandong Zibo'da tuğulgan. 20. asırının 40. yıllarının başlarında yurtta açarçılık yüz verip kişiler derek yopurmaki, derek kozuki, samsak posti, piyaz yıltızı yeyişki tayınıp can saklagan. O bu görünüşünü bir ömür unutmadı. Şundaqla hamma jungulukni toyg'idak tamoq yeyish imkoniyatiga ega qilish orzusini ko'ngliga bukdi. 1951 yili Li Zhengsheng Shandong yezi egilik shoyanini putkizib Beijingga o't cho'p tadqiq qilishga taqsim qilindi. 1956 yili davlat g'arbiy shimolga yordam berishga chaqiriq qildi. 25 yoshlik Li Zhengsheng yuk taqlarini yig'ishtirib Shanxi Yanglingga bordi. O çağda buğday al keselliki Huanghe deryası ekin rayonunun hemme yerigi yamrap bir yıldala buğday hosolini 10 milyar çığının artık kemeyti vatken idi. Tehimi avarçılık bolğını sırttın kelgen keselgi taqabıl turalaydıgan buğday bilen yerlik buğdayını şalgıtlaştırıp bir yeni sortini yetiştirişke 8 yıl etrapıdı vaqt ketedi. Ama kesellik bakteriyası 5-20 yıldala yeni sortunun karşılık küçünü yoktu vitetti. Li Zhengsheng, o çöplerinin kesellik takabıl duruş iktidarı küçlük. O çöplerin buğdayını şalgutlaştırıp, kesellik karşı duruş genini ekelgeli bulamdu dep oyludu. Aynı çağda devlet içi de hiç kim bu işini kılıp bakmagan bulup, ögengedek muvaffakiyet kazanış tecrübesi yok idi. O xizmetdaşları bilen her günü piyade 20 çakırım yol yürüp, tecrübe etizgi berip, mayıslanın ehvalini ilgiledi. Kattık yamğurgı karamay uruk seliş, buğday oruş, harvı söreş, dan ayrışının hemmesini özü kıldı. Şalgut urukla bıklın almasa, ula etizlikte zonzuyup oltırıp bir tüp, bir tüpten tekşürdü. Bazıla soğuk su sepsimi ula tevrinip kalmadı. Top toğra 20 neçi yıl ötkelge hücum kılıp, 1979 yılı Şaoyan 6. nomor ahir yetiştirildi. O birli vaqta 8 al keselliki bakteriyasiga taqabıl turalaydigan fiziologiyalik kichik sort bolup, o solu yukarı, süpti yakşı. Dövlətimiz buğday sortunu yetiştirişdiki mühim sort əcdadığa aylınıp, 80 nəçxil sortunu barlıqı gəltirdi. Bu sortla 2003-ci yılıqı kəlgəndə, məmləkət boyunca cəmi 300 milyon modun artıq umumlaşdırılıb, o soli 15 milyard cindin açdı. O yana xromosoması həmtük buğdayını qaytı şalğutlaşdırış usulini icat qılıb, əslədə nəçə 10 yıl ketidigan yıraq uruqdaşlıqlarını şalğutlaşdırıb yetiştirişini 3 yılqı qısqardı. O, əyni yıllardaki açarışılıqda toyuqdək tamaq yeyiş arzusunu bir ömür buğdaylıq arqılıq işqa aşırdı. 2024-cü yili Cüngu Pəllə Akademiyasının akademiki, dövlətinin Ali Pənd Texniki mükafatığı erişkən Li Jinshinga Cumhuriyet ordunu verildi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: ay kızını 35 yıl kovduğan Mengzilem Hafız bilen tanışımız. Mengzilem Hafız Aksu Vulayti Toksu Nahiyesi Taş Erik Baziri, Guangming kentinin kent ahalisi. 1990 yılı tuğumu balılay paleç kesiligi gırptar bolgan bir kız bovak, Amivi Hacet Hanedeki ahlet seveti de baykaldı. Can üzeyli dep kalgan bovak şu caydaki yetim balıla ornığı elip verildi. Allı kaçan 3 balığa ana bolgan Mengzilem Hafız yetim balıla ornığı kelip 3 kilogramımı yetmeydigan put kolları ketişip kalgan bu kız bovakını koluğa aldı. O, bala bek kiçik bolgaçka közünü mü açalmaydı. Lekin kırpikleri huddi put kızışını talep kılgandak selpel titrep turattı dedi. O, eri Mecit Abdul bilen meslehetleşip balığa Aycamal dep isim koydu. 1996 yılı kışta erige aşkazan rakının ahırkı baskıçı dep diagnoz koyuldu. O, can üzüş aldı da, her kançı cepa tartsınız mı, kıyınçılıkta kalsınız mı, kızımızdan vazgeçmen dep tapalıdı. Erik hetkendinkin, eğir yük bütünley onun zimmisigi yüklendi. Operasiya hakkını yığış üçün o öyde bar bolgan alt koyunu setip, terap taraptın 3000 yen pul yığıp, kızını Ürümçi'ye elip kelip davalattı. Doktorhanı koridorda gezitli karavat kıldı. 3 kıtımlık operasiyada sansızlığan keçilerini uklamayı ötkezdi. Aycamal boynunu aylandıralaydıgan bulup barmakları da sezim peyda boldu. Kızı tuncu kıtım inik bulmağan halda apa dep çakırganda Mengzilem'nin közeşi yağmur dek töküldü. O 35 yılını bir kündek ötküzdü. Seherde kızının put kollarını uvulap koyattı. Her 2 saatte bedenini örüp körpü yarısının adını alattı. Kahırdan soğukta kızının muzdek putlarını koynağı silip bedenini ılıt attı. Onun köyünüşü bilen Aycamal Pütülley müdürlüğü almaslıktın onun gölüşü bilen astı asta mağalaydıgan boldı. Pes avazda yığlaştın eni kaldı apam bek capatardı. Bana işkinç kıtım hayatlık bedi diyeleydıgan boldı. 2021 yılı Mengzilem ailesi memleket boyunca en güzel aile bulup bahalandı. 2025 yılı 10. ayının 15. günü o 2025 yıllık 3. kıtımlık Cungu'daki yakşı kişiler tizimlikedeki çoğunlağı vapadar bulup uruk tukkallarına köyünüş türü boyunca Cungu'daki yakşı kişilerin bulup bahalandı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish barliq Jonghua o'g'il-qizlarining o'rtaq intilishi. Davlatning birligini qo'g'dash, Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish barliq Jonggo xalqining o'rtaq mas'uliyati.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштә булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısrap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısrap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalı.
4: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

Jumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vatanını, Jumhur Milletini, Jumhur Medeniyetini, Jumhur Komünistik Partiyesini, Jumhurçi Sosyalizmini kalıptan itiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: Uyghurç Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertidu.
1: Tamak ni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sözge Hemrah programımızı bu canlı çişbeduk. Tekimi köp mezbollarını sılu şırtın terimlerini çürüp anlısanlığa boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

0: tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Ferhat Ömer.

0: 2013 yılı 4. ayının 29. günü Kuça şehirdeki 2 yaşlı oğul bala Nur Mehmet Tursun ihtiyatsızlıktan 7 metre çoğunluktaki kurup ketken kolu kuşup getti. Malumatın tapışırı olgan deyinkin ot üçürüş kadimi Li Yunfei ve onun sevdaşları nek meydana yetip gelip 2 saatten artık bütün küçü bilen kutkuzuş arkalık balını muhabbiyetli kutkuzup çıktı. Kutkuzuş ayaklaştı ama Li Yunfei hatırcan bulamadı. O balının dadısı Tursun Himit Erkutu'nun 3 çaklık harbi iştirip meyve setip tırkçılık kıldığı turmuşunun en tayını gorgül ödüdüğü bildi. Şunun deyinkin çoğun etrafdaki ot ütürüş kadınları 13 yılı sozulgan yardım veriş yüleş yolunu başladı. Tevellikteki mihman sarayı mihman hanlarını teşebbüskarlık bilen odunlaştırıp Tursun'un ailesizlikler için mukun miyü bilen teminleş zakas talonunu kolgu keltirdi. Turalko kıyınçılığı barlıkını bilgen deyinkin yani erzan icarlık öy iltimas kılışığı yardım verdi. 13 yıl kış gitip yaz geldi. Çoğun etrafdaki ot ütürüş kadınları kendi kendin kayıt almışkan bolsun mu? Lekin bu aileye yardım veriş, yüleş, mihir şefkat, küç ulaş tayıkı ezelden üzülüp kalmadı. Bay.
1: Etrafdaki ot ütürüş kadınları kendi kendin kayıt almışkan bolsun mu? Lekin bu aileye yardım veriş, yüleş, mihir şefkat küç ulaş tayıqı ezelden üzülüp kalmadı. Bayramlarda gürüç, un, yağ, çünleyen bayramlık pulunu kem kılıp koymadı. Balılarının ügünüş boyumları, tapşırıq yetekçilikinin oxşaşla bir mükem olmadı. Her yerli kahırdan kışta dehkallar kalendarı boyunca 12. ayının 23. günü Li Yunfei etrat azalarını başlap Tursun'un öyüge berip, Xuddi öz öyüge kaytkandak çönleyen çaplap, bənşir tügüp berdi. Hazır Tursun ailesinin meyve sodası bargan seri kengiyip, üççaklı qarvı bilen sayarı setiştin tonultış skilatını icarıge elip, top setişka terakki kılıp, bir aile kişileri bina öyüge küçüp girdi. Aynı yıllardaki Kiçik Nur Muhammed, uçuk yoruk ösmürge aylandı. O daim başkalarga men mu çoğun bolganda ot ötürüş kadımı bolu mən deydi. Tursun Himit ot ötürüş kadımları bolmasa oğlumdan hayatımı bolmaydı. Ot ötürüş etirdi biznan yeni bir ailemiz dedi. Yakınki yıllardan buyan Li Yunfei 490 kitimden artık türlük amavi menbaat pahaliyetige katnışıp kıyınçılığı bar ammadın 500'den artık kişiye

0: Abdanım rayonu gıcayla bir türküm yeza ul esliye türleri kuruluşunu tezletip yezi kentlerini güldendirişki küş koştu.
1: Dövlətinin Otur Asiya xas ziraat uruq plazması baylığı otur mezgillik ambre ürümçide pütüp işe kırıştırıldı.
0: Devlet bayramı da Tianjin'in canıp şimalıdaki nurgun emgekçi birinci sebti çın turup işlep mesuliyet ve zimmegi ilişini adli iş ornuğa pütüp çıktı.
1: Abdonum rayonundaki caylar kalıbını illetiş, halkı nep yetküzüş tedbirlerini yolga koyup, sayacılarını devlet bayramlık dem iliş mezgilde hatırcam, könüllük oynaş imkaniyeti iyi kaldı. Emdi haberle anlanla.
0: Hazır, yeni idiya arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Baş şuci Xi Jinping, özgeçe evzel kesiflerini terakki kıldırıştı. Çın turup, rekabet küçüğü iyiyen kesif topu yetiştiriş kerek de tekitledi. Bağvencilik, Şincan'ın kaplaş dairesi en ken, nep yetküzdüğün adem en köp özgeçe evzel kesbi. Şincan bütün memleketinin ela süpetlik, dehkançılık, çarvıçılık mesulatları, mühim teminat bazısı berpa kılıçtak, stratejiyelik orun bekitmesini közlep, bağvençiliknin süpetini östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu, çonkuru yolgu koyup, bağvençiliknin rayonlarga cahilleşişini elalaştırıp, yeni sort yetiştirip, bağvençiliknin marka tesiri küçü ve bazar rekabet küçünü üzleksiz aşırdı. 1610 ayda Tianşan'ın canıp şimalini meyvenin hoşiyi de kapladı. Xotebu vilayeti de 1 milyon 550 bin mo yanaktan bol usul elindi. Xoten vilayeti bu yıl maşınlaştırıp kıkış, ölçemlik yuyup kurutuşunu umumlaştırıp, enenevi usulda kıkış ünümü töven buluş, köp sırap bulup gitiş, adem yetişmesli kıyın meselesine el kıldı. Niye nahiyesi, niye yiyesi, Topi kentinin ağalısı Abdusalam Metturdi muhbir gımındak dedi. Bu yıl yanak yakşı meyve verdi. Maşinada kalktık. Bu yıl naiti yakşı osul aldık. Bu yıl cayla özgeç bağvençilikte közünü kamaştırdığın netice kaygıza tapşırdı. Peyzvat nahiyası da Şinmey husulunun 410 bin tonladığını eşip, bütün memleket umumu husulunun 5'ten 3'ünü ilgileydi kallıkı mölçerlendi. Korlu şehirdeki 402 bin mo bağının neşbiti 34 devlet ve rayonu setilip marka kıymeti 17 milyar 242 milyon yuan giyetti. Pen tekniki bilen siyasetinin türkisi de bağvençilikten mol usul elindi. Şincan bu yıl bağvençilikte 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademini yakşı iliş için bağvençilik bütün kesip zencirinin süpütünü östürüş, ünümünü aşırış kuruluşunu yolga koydu. Hazırı kadar Abdonum rayon boyunca bağvençilik bütün kesip zencirinin süpütünü östürüş, kanalda Şincan içindeki aylanışını ravallaştırıp, Şincan'a kırıp çıkıştaki katnaş iktidarını östürüp, ünümlük selinmini kengeytiş, iktisatının işini mokumlaştırışta mühim treklik rolünü cari kıldırdı.
1: Stansımız haberi. Küz besli karışı bilen Abdonum rayonundaki cayla yezi işçidigan su bir xatarligi, oltıraklaşış muayetinin dereytisini özdürüş, yollarını özgertiş, katarlıq noxtlıq sahalarını çördəb, bir türküm yezi ul əsləhə türk kuruluşlarını tezletib, yezi kentlerini güllendirişki küş koştu. Növette, Nalqına ahiyasının yakı ulastay yesi Kökbay iken dedi ki, oltıraklaşış muhiyeti boyunca iştip bir iş yolu bilen yardım bir türde tez kuruluş kılınıp atıdı. Bu türki cemi 8 milyon yuan yakın meblağ silindiğin bulup, asaski 15 bütün 15 kilometrelik kum şeğillik yol, 2 bütün 14 kilometrelik beton yol, hem de 8 bütün 12 kilometrelik piyadeler yolu yasalıdı. Türk bütkeninkin, yezikent yol katnışı ve oltıraklaşış cihetki yürüyüşlük eslerlerini mükemmelleştiriş işe şuruludu. Nılkınahiyelik Təminat Soğudu Kooperatifinin Kökbay kentide duruşluğu hizmet etirdinin muavın başlığı Çın Fey Çong mındak dedi. Bu türde muayetini tüzeştiren yol kuruluşunu maskadende algı sürüşke ahmiyet verip, yolun işki kasnıqıda köplep, meyveli köçet, kar yağış tikip, kuyaş energiyelik yol çırgıdan 157 ornitip, kentinin omumi kıyabdini, omum gözlük yakşılaştığını nişalladık. Құрылышны 11 айның ақырда омом көзлік тамам

түрінің кент шипаханыларға түшіріш, нахия, еза, кентлеріні біргәвділәштіріп башқұрышының елгі қойыш. Жайлар өз тәвәлікедікі жіпсілашқан нахия давалаш ортақ кәвдісі құрылышыға етекчілі қылып, кент шипаханысы қатарлық тұрышқа әвәтілген вакалет аппаратларға техники жәтін етекчілі қылыш білән тәмілліш керек. Пікірді мұндақ отырға қойылды. Doğru kapalıdı, Şenjan Uyğur Abdunum rayonudaki kent şifaxanalarına daim şıltıldığan doğrularını sepleşke yetekçilik kılış tizimliki 2021 yıllık nusqısıdaki caylardaki kent şifaxanalarına əməli seplengen doğrularının türü 123 xıldın kembulmaslıq təlbige asasen, əməli əhvalga asasen doğrudurni tanşeş nisbiti yuqri, tövən bulğanda 15%-ın eşip getmeydiğen davalini suğurtisi mündaricisidiki doğrular tansısı buludu. Yezi bazar doktorxanaları kent şifaxanalarının doğrularını bir tutaş setiviliş, tanşeş mexanizmi və doğru şiltiş mündaricisi Oruntılıp, setivli sağlık malumatlarının hem bahirilmiş, bir gevdileşken taksimlap yetküzüş, çıkım kılış ve okşa süpetlik doğru ilmi mülazımeti işe aşırılıdı. Doğru, korma materyallarını bir tutaş başkuruş yolu koyuludu. Yezi bazarlık doktorhanılar her pesilde bir kitimden kem bulmağın halda kent şifaxanalarının doğruhanalarını başkuruş katarlıklarına karalık yetekçilik kılıdı ve nazaret kılıp tekşürüdü. Vinadan doğru bir iş mülazımeti bilen təminləydiğen kent şifaxanaları çoğun müstəqil közütüş üyü və közütüş karvıdını hazırlaşı, ciddi qutquzuş doğrusu, üskünüsü və oksigen bilen təminləş əslihəlerini səpliş gerek. Tibi xadımlar asma okul reaksiyasının aldın alıdığan və onu bir tərəb qılıdığan qutquzuş tədbirleri və ciddi qutquzuş iqtidarını hazırlaşı. Bakteriyaga qarşı doğrularını vinadan doğru beriş mülazımetini qanat yaydırışta çoxum alaqdar belgilimlərge uyğun kelişi həm də

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınlarını çekip, acayip mun dünyasını başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine silah üçün hizmetli buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın güzel dünya namlıq nakşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız, Qinemsah Bahar Alğaysılar.

0: yuqori besimliq sim tortishining bexatarligi va qiyliplashishni unumli ko'rsatdik. Qurilishni bu yilning oxirida lentga bo'yicha tutashtirib, 2027 yilda ishga kirishtirishni mo'ljalladik. Shu chaqda g'arbiy shimol elektr to'rining yangi energiyadan foydalanish nisbati ko'rinarli o'sib, yangi energiyadan o'z aro to'liqlab foydalanish haqiqiy olg'i siljitilib, janubiy Shenjang va Qinghayning Qayshidagi oxirgi 3 elektr to'rining tok bilan ta'minlash sifati o'stirildi. 80 ayının axırgıca Şinjan memleket boyucu kölümü en çoğun ölkü derecelik 750 kilovoltluk asası qol elektri torunu kurup çıkıp, işki kısımını təmirleydiğen 8 sal kısımdan tor, sırkı yetküzüldüğen 5 lineyadın ibaret asası tor ramkı endiyesini şekillendirip, devletinin energiye bilen təmirleşki kapalatlı kılış ve tipini yeşil, töbün karbonlu kılıp özgertişideki mohim trekke aylandırdı. Nöbette, Şinjan'ın rayon halkı tok yetküzüş iktidarı 33 milyon kilovatka yetip, yeşil tokunu sırtkı yetküzüş kölümü sicil kengaydı. Yeşil tokunu hem sırtkı çıkırış hem şiltiş gerek. Devlet elektri tori, Şinjan elektri energiya çeklik şirketi, mevkani bütün memleket energiyası bir taxtı şahmat buluşku koyup, istroluk payılınış sistemisi ve bazarlaşkan soğudu mekanizmini üzlüksüz mükemmelleştirdi. Devlet elektr tori Şinjan elektr energiya çeklik şirketining axborot bayonotisi Liu Wenlong şirketining aqliy iqtidorlik o'rinlashtirish supsig'i tayinib, yangi energiya quvvatini oldin mo'ljallashning to'g'riliq nisbatini 96% dan ko'proq ko'rsatib, yangi energiyani inchiklashtirib tangshab, yurishtirishni ishqa oshirganligini tonishtirib bundoq dedi. Yeng energiya quvvatini oldin mo'ljallashning aniqlik darajasini sijil o'stirib, o'lkalar aro elektr energiyasida o'z aro yordam berish loyihasini udulliq a'lolashtirib, lenga orqali tok yetkazish yo'shirin kuchini jallantirib, o'lka orqali tok yetkazish unumini eng zo'r darajada o'stirimiz.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Bu yil 1-ci aydan 9-ci aygacha avtonom rayon bo'yicha universal qatnash turaqlik mulkiga 60 milliard 774 million yuan mablag' selinib, bultur qushu mazgildikidan 2.88% ko'payib, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotini puxta qatnash kapolati bilan ta'minladi. 1-ci aydan 9-ci aygacha Shinjangning universal qatnash turiga solgan mablag'ida doirasi keng qurilmasi a'lo bo'lishdek yaxshi vaziyat borligi keldi. Tur sonliq ma'lumotidan qaraganda, vokzal yuk maydoni qurilishi gavdalik o'rinda turib, jami 4 milliard 635 million yuan mablag' selingan. Yezi tosh yo'li qurilish salmiqi sijil zo'raytilib, 10 milliard 613 million yuan mablag' selingan. Devlet yolu, ölkü yolu, gol liniyası selinmesinin iğritkuluk rolü sıcıl cari kıldırılıp, 37 milyar 618 milyon yuan meblağ selinip, umumu selinmenin 60%'in köprakini egilgen. Devlet yolu, 3033 liniyası, Kuytun, Maytağ, Kuça, yukarı süratlik taş yol turunun gol liniye kuruluşta, bölekü bölüp testiklaş, bölekü bölüp kuruluş kılış endisi kullanıldı. Bu yıl turaklık mülüke 11 milyar yuan meblağ seliş planlandı. Devlet bayramılık demelişte kuruluş işçileri kuruluşunun birinci sepidi çın durup, kuruluş müddetini çın tutup, süratini tizletip, süpetki kapalatlı kılıp, türü kuruluşunun süretini tizletip, ünümünü aşırışını bütün küş bilen alığı sürmekte. Devlet yolu 3033 liniyası, Kuytun, Maytağı, Kuça, yukarı süratlik taş yolu türü topu kuruluşu, 7. 90 bölgünün hizmetçisi Peng Fei mındak dedi. Türü bölümümüz, kadımla, maşinin püskünlerini bir tutaş planlap taksimlap, paydalı avarayı şaraitini çın tutup, yol ulantındırış, yantoluğunu koğdaş ve kövrük, süngüç kuruluş katarlık, türlük meşgulat noktası kuruluşlarını alıq sürüş bilen bille, bir katar işlep çıkırış mesuliyetin çınıtıp, puhtalap, türlük tügün, nokta vazifelerini tırışıp aldığı sürüp işlep, Türk kuruluşunu puhtı kadem bilen alığı sürüşke hakiki kapaletli kılavatıdı. Nöbetten ölkü yolu 13. liniyası Turpan, Yedikut, Toksun, Balğuntay taş yol turunun erkaisi böleklerde kuruluş tertiplik alığı sürülmekte. Köşeyen tonili, bütün liniyadaki yadroluk tızgillenme kuruluş. Qurilish xodimlari tonelni chingitish, mustahkamlash, dashqal chiqarish qatorliq mashg'ulotlarni tartibli qanot yoyib o'tadi. Bu jarayonda har qaysi ish halqalari zich jipsilashtirilib, qurilish jiddiy tartiblik elib berildi. Shinjong yo'l ko'ri qurilish guruhi chaklik shirkati, o'lki yo'li 12-inch liniyasi, 7-qut-90 balg'untay tosh yo'l turi, 90-90 bo'likining muavin direktori Jao Yue mundaq dedi. Turpitib qatnash boshlangandan keyin Turpan Bayung'ulun oblasti orasidagi qatnash besimini zo'r darajada yeniklatib, sharq-g'arb yo'nalishidagi yuqori sur'atli qo'l liniyasini yengdan ko'paytirib, Lianyungang Qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lidagi avtomobillarni tarqoqlashtirish sharoiti hozirlab, ashyo obroti unumini o'stirib, transport tannarxini tejab qolgani bo'ladi. Növbette kuruluş bütün yıllık 90 milyard yuan meblağ seliş nişan vazifesini tamamlaşının açkışlık baskıçıgı kirdi. Abdonum rayonluk katnaş transport nazareti kuruluş başkuruş başkarımızdan başlıkı Li Yafei şaraiti hazırlanan varlık kuruluş kılınıvatkan katnaş kuruluş türlerde bir türgi bir layihe, bir tonelgi bir layihe boyuca kışpesillik kuruluş kılışını teşkilleş planının tüzülüp tamamlanğalıkı. Yıllık türlü kuruluş vazifelerinin muvaffakiyetlik tamamlanışına haqiqi kapaletli kılınadığanlığını bildirip mündak dedi. Bu yıl kirgenden bu yan katnaş kuruluş selinmesinin muqum işçi, yukarı tüven ekimdeki kesiplerinin taraqiyatı ve işgü urullaştırıp kırımlı aşırışka küçlük türtükü boldi. Qatnaş ul əsliyalarının sıcıl mükemmellişi yanımı ilgirligen halda Şincan içindeki aylınışını ravallaştırıp, Şincan'a kirip çıkıştaki qatnaş iktidarını östürüp, ünümlik selinmini kengeytiş, iktisatının eşini mukumlaştırışta mühim tıraklik rolünü cari kıldırdı.
0: Stansımız xabri. Küz bəsli kırışı bilen Abdonum rayonudaki cayla yezi işçiliğin su bexaterliki, oltıraklaşış muayetinin dereytisini özdürüş, yollarını özgertiş, qatarlıq noxtlıq sahalarını çördəb, bir türküm yezi ul əsləhə türk kuruluşlarını tezletib, yezi kentlerini güllendirişki küş qoşdi. Növbette, Nılqına Ahiyas'tan Yağı Ulastay yesi Kökbayi kentdeki oltıraklaşış muhiyeti boyunca iştip beriş yolu bilen yardım beriş türde tez kuruluş kılını batıdı. Bu türgi cəmi 8 milyon yuan yakın məbləğ selindiğin bulup, asasqi 15,5 kilometrlik kum şeğillik yol, 2,4 kilometrlik beton yol, hem de 8,2 kilometrlik piyadlar yolu yasılıdı. Türk bütkenin gen, yezgen yol katnışı ve oltıraklaşış cahitki yürüşlük əslərlərini mükemmelleştiriş işğa şuruludu. Nılqına Ahiyelik Təminat Soğudu Kooperatifinin Kökbay kentide duruşluğu xizmet ətirdinin muavın başlıqı Çın Fey Çong mındaq dedi. Bu türde muayetini tüzəşdən yol kuruluşunu maskadanda alğı sürüşge əhmiyyət berib, yolun işki qasınıqıda köpləb meyveli köçət, qar yağış tikib, kuyaş energiyelik yol çırgıdan 157-ni ornitib, kentinin omumi qiyabdini omum gözlük yaxşılaşını neşalladı.

0: Şincan'daki yeniliklar.
1: Yakında Qashqarda ötkizilgen 3-nji növbetlik Şinjan Qashqar Medeniyet Kesbi Soda Yermenkisi'de gayri maddi medeniyet mirasları asasında işlengen kündülük yakşı meslatlar yaşlarının bəs-bəste dakaqı.

Hürmetlik radyo anlıbucular. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uygurcu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

ağaçları semirdi. Kumul şehir İbirgol rayonu Boğaz yesi nenhu su ambri molosul peslin kütü aldı. Ekologiyelik kıskuş pakı bilen Şincan'ın yerlik özgücü belik türü Vodavxi aldın türkümde pazarı silindi. Bunun için de Vodavxi kumuldaki kölemleştirip muhabbiyatlık bekılgan tunci soğuk su yerlik belik türü bulu ispütü bilen. Bu yılki su mesulatları bakmışılık idi ki en çoğun yeni mesulat yarkı noktasına aylandı. Semiz, tämi mezzelik, ekologiyelik kıskuç paka, herkıl ayla süpetlik bilik raklar bilen ten kademde bazır içtik bulup, şehir ahalarının dem ilişkilerdeki tamak üstlüğünü yanıma beyitti. Nenhu su ambri bakmışlık basıda bakmışlık aileri su mesulatlarını tutuş meşgulat kılıp atattı. Kumul, Cinghua su mesulatları bakmışlık emkarlık kooperatifinin azası Ma Shijin mundaq tunuşturdu. Bu yıl su mesulatlarının yetiliş ehvalı kişinin hoşalık kılıdı. Tavar beliktiğin danız çoğun göz için kıskuç pakının çoğun kiçikliği tekşi, süpüte yakışı bulup nöbette bazarga silingan en çoğun beliktiğin eğirliği 2 kilogramdan aşırı. Kıskuç pakının süpüte muhum bulup 1 kilogramda 12'den 16 geçe kıskuç pakı canakılı buludu. Mesulat mıhtarı ve süpette koş mol usul elindi. Bu yıl Nenhu su ambri su mesulatları bakımçılıklıdaki en yarkın nokta şu ki Vodavxi belki kölemleştirilip bazarga silinip, kumulun yer

2013 yılı 4. ayının 29. günü Kuça şehirdeki 2 yaşlı oğul bala Nur Mehmet Tursun ihtiyatsızlıktan 7 metre çoğunluktaki kurup ketken kolu kuşup getti. Malumatın tapşırı alğan deyken ot üçürüş kadimi Li Yunfei ve onun sevdaşları nek meydana yetip gelip 2 saatten artık bütün küçü bilen kutkuzuş arkalık balını muhakkiyetli kutkuzup çıktı. Kutkuzuş ayaklaştı ama Li Yunfei hatırcan bulamadı. O balının dadısı Tursun Himit Erkut'un 3 çaklı harbi iştirip meyve setip terkçilik kılıdıkallık ki Turmuş'un en tayını gorgül ödüdüğalıklarını bildi. Şunun deyken çoğun etretki ot ütürüş kadınları 13 yılı sozulgan yardım veriş yüleş

Yardan bedi. 13 yıl kış gitip bir yaz geldi. Çoğun etredeki ot üçürüş kadınları kendi kendini kayıt kayıt almışkan bolsun mu? Lekin bu aileki yardan biriş, yüleş, mihir şapkaç, küç ulaş tayık ezelden üzülüp kalmadı. Bayramlarda görüş, un, yağ, çünleyen bayramlık pulunu kem kılıp koymadı. Ballarının övünüş buyumları, tapşırık, yetekçilikini okşaşla bir mu kem bulmadı. Her yılı kahretten kışta dihkallar kalındarı buyca 12. ayının 23. günü Liyunfi Etret azalarını başlayıp Tursun'un uyge verip Huddi öz uyge kaytkandak çünleyen çaplap benşir tövbedi. Hazır Tursun ailesinin meybis odası barganısını kengiyip 3 çaklı kavru bilen seyyarı seçtin tonultuş iskılatını icarge elip top seçişki terakiye kalıp bir aile kişileri bina uyge köçüp girdi. Aynı yıllardaki küçük Nur Muhammed uçuk yürüp özmürge aylandı. O dayın başkalarına ''Men mi çoğun bolganda ot üçürüş kadın bulumen'' deydi. Tursun imit ''Ot üçürüş kadınları bulması oğlumun hayatını bulmaydı. Ot üçürüş etirti bizden yan bir ailemiz'' dedi. Yakın kıyılarının bu yan Li Yunfei 490 kıtımdan artık türlü amvi menpet paletiği katlaşıp kıyıncılığı bar amadın 500'den artık kişiye yardım verdi. 3800'den artık ciddi işlerle takabül duruş buca kutkuzuş yardım veriş katlaştı. 2025 yılı o şeref bilen 9. nöbetlik memleket buca Ahlak Nemuncis ismini ataş mukafatı. 13 Türküm'deki memleket buca iş orunda Leifang'ın övünüş ülgesi degen namı erişti.